the domoni sani osun takrache nanso minu ya mensro satan die oyurifo nanso wudie fano kure die tina se sumu nyankopon sentini se ye nyamia yene nam oyu nyamia otiasi